kan makubo in. Mana ikama wemi kumaramele bu Uganda. Liri yechan matyang. Wemage mayum magua alu lao karam.